0: yaxşı mahv boğan çağındırın da tapalayımız, özümüz uxmayımız həm də. Şuna toxta, vaz keçməkli də bülbürləb, bülbürləb, az-azdan, az-azdan qalıb, bugünkü də qalıb gəlib kəldiq həm də. Cəbisə
1: 阿迪丽江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪丽江却依然信心满满。
2: Bir küçük, bir besleyken bu, top tepkiden bulmayken bu yerde. Kanda top tepki de bu besleyeldi. Özem kuş olsam lan bu ders kılıp.
1: Sepel masol trepke kılıp, sol trepke. Sel üstü. Rizo小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫“希望之星”，因为对他们来说，有希望就有未来。啊，Sepel üstü çıkarsan lan bolda. Ha, ha, okay lan. Bu球场建起来可以靠自己自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
3: Anlaşmanın bekle, adam en dışkılaydı. Şimdi bu kadar bir tuhaf oldu. Bu şimdi aslında. Yine bu iş çıkan, yine bu iş çıkan. En bir işin konulaştığı arası bu yamgı yoktu. Anlaşmanın. Evet, geçti. Bunun da meşgul başlayacaktı. Bu koğuş balığının değmezdi. Bu. Gençin rende yol çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu çoğu ço 部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
0: 在这里离开你以后，第二个该有
4: 了。哎，要吃饭了，是吧？其实不要吃饭了。
5: 还是方便吗？
4: 方便吧。
5: 啊，方便你的那个吗？
0: 感谢感谢感谢大哥送来的勺子。
6: 凉了呀。嗯。
4: 我们这个店里的味道香多了。
3: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
0: Ani salıp baksak bayan. Zeyn çıkmışsa, zeyn dağıtmışsak lan payda çıkmışsa ben bayan.
7: Özünü özüye yapmamışsa. Hatta topçu balılar gidip bir görüşe, biz iş bütü yap. İstat meydanımızdan teşvikatı oldu yine. Maksat payda pişemez. Özünü özüye yapmamışsa, zeyn dağıtmışsak.
0: Zeyn lan dağıtmışsak.
7: Özgür özüye yapmamışsa buldu.
8: 就你这个小个子，你又爬不上去，
9: 根本没有人。
10: 怎么办？哎，把门盖起来的。
11: 没有人。
12: 没有的。他
13: 连开着跑车来了。
0: 吃饭，要吃饭，要吃饭。
14: 买这个的。
15: 杨花都吃光
3: 了。日子不轻松，脚步不能停。
7: 哎呀，全部都付给妈妈去了。
3: 孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己。更重要的是他们看见了孩子们的未来。
7: 好好好好好好好
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
16: 好好好好
17: 好好成为像 C 罗一样的，
16: 踢球很苦吗？
17: 不苦。
7: 小妹，啊，好了。Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yakşı adamların endi sevilik aldım ötke vaktimizde ait pek ayacalarımız bol top kırgızga vaktimizde net skut içi de pek ayacalık duygu gibi olumuz genç olillik sefirimizde olsa biz şu özümün terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz şu tane doğru yolu gideklenmemiş ka Türk olabiliriz.

0: 地丽江迎来了人生大事。他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
1: Hazır oylab baksam, hemen küçük günüm başlar ve hazır kadar bir kuşalı kaçlar. Futbol ile münasebetlik.
2: Bizden top boğan kızgınlıkımız, herkes sustap kalını yok. Çünkü futbol bizden Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldur.
3: Cihuy, bir şey yok bak, o kadar.
4: Şinca!
0: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
5: 球队这个是年农的嘛？这块当时火，当时搞包子时候，这个6号是火炬时节，7号、8号、12号，就是他们是教师，15号是银行干部，9号、10号、1号，他们是刚大学毕业待业青年。
0: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
6: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐浦湖县乐浦。
0: 经过3天激烈的角逐，新疆喀什乐浦湖县一支业余球队获得了5人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的乐浦湖县是这支球队的出发地。
7: من کسب تنهایی که چون مسما من اندام کسب تجارت سانس پز باشم میدان چکانی که ازم تنهایی کتچه.
8: من این یاشکورگانم ailemdekiler ve minon dostlarım. İkincisi futbol. Üçüncüsü minon yan ağam, çocuk maşinam.
9: Ben özüm bir dehkan. Turmuşumuz mu adı satta. Edizirik'nin işlerini kılıp, mesela herip kılıp, kesem olmuş gibi. Şu an oynayış ceryanda kalladığından, onda erip kalıp, erip çarçaydıgan evvelde fakat kalladığından çıkıyor. Çünkü meydandık işler. Stop oynayıp sonunda bir kusallık tabimiz zende.
0: Çuşu, sıcı, nomi. Tam da şınfın gıbı şantong. Ben yine zuçuyor.他们在一个人口超过17万的县城中走到了一起，每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
3: 训练时间不重要吗你？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们的训练都迟到，什么情况？子哥，你也过来。什么情况？子哥，
8: 今天
3: 怎么了？今天怎么了？
8: 从那个